0: Dur, ulaş. Ben de adam direkt dur. Ben ses yapma adamla NBS'ye kapatın.
1: Evet, ben de. Ne?

0: Bugün.
1: Bugün.
0: Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bugün. Bug